Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız, çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız. Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM TR.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Some people tell me seems like a fantasy, but it may require

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Suriye Dışişleri Bakanı ve İsrail İstihbarat Servisi Mossad Direktörü Lübnan'da bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanı ise İsrail'in 18 Ağustos'taki saldırısının ardından İsrail'le temasların kesildiğini söylemişti. Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, ordunun yeniden inşasında Türkiye'nin desteğine müteşekkiriz, desteği reddetmeyeceğiz dedi. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir haftaya giriliyor. Milli Dayanışma Yasası'nda belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul ilk toplantısını bugün yapacak. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada bugün karar bekleniyor. Kuytulcular yapılanması soruşturmasında Akbarslan Kuytul ve eşi dahil 35 kişi tutuklandı. Alihan Kuliş suç örgütü soruşturmasında 4 isimde 1818 tapu işlemi tespit edildi. Milyonlarca liralık para ve mal varlığı hareketi incelendi. Bakan Gürlek 1 Haziran'dan bu yana 25 ilde 73 orman yangınına ilişkin adli işlemler başlatıldığını açıkladı. 46 şüpheli tespit edildi, 12 şüpheli tutuklandı, 21 şüpheliye adli tedbir uygulandı. Ankara Mamak'ta ağaçlık alanda çıkan yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Kayapınar'da bir plazada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Enerji Bakanlığı önündeki eylemlerinde 14. günü geride bırakan madenciler salı gününe kadar sözlerin tutulması durumunda çarşamba günü Cumhurbaşkanlığına yürüyeceklerini açıkladı. ABD Başkanı Trump, İranlılar anlaşma yapmaya tam hazır değil, Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı olarak görüyorum ifadesini kullandı. İran Meclisi Hürmüz'deki gemilerden ücret alınmasına yönelik yasa tasarısını onayladı. İran, ekonomik savaş sürerse Basra Körfezi'nden tek damla petrol ihraç edilmeyecek dedi. ABD Mahkemesi Donald Trump'ın 75 ülkeden gelen göçmen vizelerini askıya alma kararını durdurdu. Yine de çöp depolama alanındaki devasa yığın şiddetli yağışların ardından çöktü. Tonlarca çöpün altında kalan 30 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Rusya, Batı'nın teknoloji ambargosunu Hindistan üzerinden delerek 50 binden fazla hassas ürünü ülkesine sokarken Yeni Delhi yönetimi yaptırımlara taraf olmadığını savunuyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 yendi. İki golü de Muhammed Salah attı. Süper Lig'in ikinci haftasında Gaziantep deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 yendi. Gençler Birliği deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek sezona 2-2 yaparak başladı. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 yendi. Dünya Kupası'nın sevilen golcüsü Haaland saçlarını kestirdi.
2: Türkiye'nin

0: Ertiz finans haberlerini sunar.
1: Vergi, SGK primi, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi borcu yapılandırmasında son tarih 31 Ağustos. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verdi. Geçtiğimiz hafta borsa %2,42, altın %4,91, dolar TL %0,38 ve euro TL %1,25 değer kazandı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
2: Limitsiz. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Suriye Dışişleri Bakanı ve İsrail İstihbarat Servisi Mossad Direktörü Lübnan'da bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanı ise İsrail'in 18 Ağustos'taki saldırısının ardından İsrail'le temasların kesildiğini söylemişti. Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, ordunun yeniden inşasında Türkiye'nin desteğine müteşekkiriz, desteği reddetmeyeceğiz dedi. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir haftaya giriliyor. Milli Dayanışma Yasası'nda belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul ilk toplantısını bugün yapacak. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada bugün karar bekleniyor. Kuytulcular yapılanması soruşturmasında Akbarslan Kuytul ve eşi dahil 35 kişi tutuklandı. Alihan Kulis suç örgütü soruşturmasında 4 isimde 1818 tapu işlemi tespit edildi. Milyonlarca liralık para ve mal varlığı hareketi incelendi. Bakan Gürlek 1 Haziran'dan bu yana 25 ilde 73 orman yangınına ilişkin adli işlemler başlatıldığını açıkladı. 46 şüpheli tespit edildi, 12 şüpheli tutuklandı, 21 şüpheliye adli tedbir uygulandı. Ankara Mamak'ta ağaçlık alanda çıkan yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Kayapınar'da bir plazada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Enerji Bakanlığı önündeki eylemlerinde 14. günü geride bırakan madenciler salı gününe kadar sözlerin tutulması durumunda çarşamba günü Cumhurbaşkanlığına yürüyeceklerini açıkladı. ABD Başkanı Trump, İranlılar anlaşma yapmaya tam hazır değil, Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı olarak görüyorum ifadesini kullandı. İran Meclisi Hürmüz'deki gemilerden ücret alınmasına yönelik yasa tasarısını onayladı. İran, ekonomik savaş sürerse Basra Körfezi'nden tek damla petrol ihraç edilmeyecek dedi. ABD Mahkemesi Donald Trump'ın 75 ülkeden gelen göçmen vizelerini askıya alma kararını durdurdu. Yine de çöp depolama alanındaki devasa yığın şiddetli yağışların ardından çöktü. Tonlarca çöpün altında kalan 30 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Rusya, Batı'nın teknoloji ambargosunu Hindistan üzerinden delerek 50 binden fazla hassas ürünü ülkesine sokarken yeni Delhi yönetimi yaptırımlara taraf olmadığını savunuyor. Fransa, influencerların sağlık açısından riskli estetik işlemleri ve ameliyatları tanıtmasını yasakladı. İtalya'da bir meme kanseri ameliyatı hasta uyanıkken ve genel anestezi uygulanmadan gerçekleştirildi. Tayland'da eski reklam panoları sokak köpeklerini yağmurdan ve güneşten koruyan küçük kulübelere dönüştürülüyor.

0: Fatih finans haberlerini sunar.
1: Vergi, SGK primi, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi borcu yapılandırmasında son tarih 31 Ağustos. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verdi. Geçtiğimiz hafta borsa %2,42, altın %4,91, dolar TL %0,38 ve euro TL %1,25 değer kazandı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
4: Limitsiz.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: TEM İzmit Doğu Dilovası arası İstanbul yönü üst yapı çalışması nedeniyle 7/24 kapalı olup trafik D100'e yönlendiriliyor. Anadolu Otoyolu 4 Divan Yeniçağ arasında ise İstanbul yönü kapalı, ulaşım karşı şeritten iki yönlü sağlanıyor.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
7: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: İnanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: Neptarhan Muslu.
1: Renk şifresi aslında hani moda nedir diye sorunca insanın kendine yakışanı giymesidir diye bir hani şey cevap vardır ya, klişe. Aslında kendimizle eşleşen rengi giymek renk şifresi. Öncelikle şunu bir söyleyeyim, herkes bir rahatlasın. Herkes canın istediği rengi giyebilir. Tabii ki styling devreye giriyor bazen. Bazen rengi oldurmak da var. Ben hala böyle motama bakmak yerine, yani körü körüne işte at gözlükleriyle bakmak değil, nasıl acaba bana hiç uyumlanmayan bir rengi kendime adapte edebilirim üzerinden de çok düşünüyorum ve düşündürtmeye de çalışıyorum.
0: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
1: Paytr. Com.tr'de.
2: Reklamlar. Metro FM.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.
1: Büyük rahatlık PTR. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Metro FM. Limitsiz hit müzik.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Suriye Dışişleri Bakanı ve İsrail İstihbarat Servisi Mossad Direktörü Lübnan'da bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanı ise İsrail'in 18 Ağustos'taki saldırısının ardından İsrail'le temasların kesildiğini söylemişti. Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, ordunun yeniden inşasında Türkiye'nin desteğine müteşekkiriz, desteği reddetmeyeceğiz dedi. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir haftaya giriliyor. Milli Dayanışma Yasası'nda belirtilen takip ve koordinasyonla görevli kurul ilk toplantısını bugün yapacak. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada bugün karar bekleniyor. Kuytulcular yapılanması soruşturmasında Akbarslan Kuytul ve eşi dahil 35 kişi tutuklandı. Alihan Kulis suç örgütü soruşturmasında 4 isimde 1818 tapu işlemi tespit edildi. Milyonlarca liralık para ve mal varlığı hareketi incelendi. Bakan Gürlek 1 Haziran'dan bu yana 25 ilde 73 orman yangınına ilişkin adli işlemler başlatıldığını açıkladı. 46 şüpheli tespit edildi, 12 şüpheli tutuklandı, 21 şüpheliye adli tedbir uygulandı. Ankara Mamak'ta ağaçlık alanda çıkan yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Kayapınar'da bir plazada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Enerji Bakanlığı önündeki eylemlerinde 14. günü geride bırakan madenciler salı gününe kadar sözlerin tutulması durumunda çarşamba günü Cumhurbaşkanlığına yürüyeceklerini açıkladı. ABD Başkanı Trump, İranlılar anlaşma yapmaya tam hazır değil, Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı olarak görüyorum ifadesini kullandı. İran Meclisi Hürmüz'deki gemilerden ücret alınmasına yönelik yasa tasarısını onayladı. İran, ekonomik savaş sürerse Basra Körfezi'nden tek damla petrol ihraç edilmeyecek dedi. ABD Mahkemesi Donald Trump'ın 75 ülkeden gelen göçmen vizelerini askıya alma kararını durdurdu. Yine de çöp depolama alanındaki devasa yığın şiddetli yağışların ardından çöktü. Tonlarca çöpün altında kalan 30 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Rusya, Batı'nın teknoloji ambargosunu Hindistan üzerinden delerek 50 binden fazla hassas ürünü ülkesine sokarken yeni Delhi yönetimi yaptırımlara taraf olmadığını savunuyor. Fransa, influencerların sağlık açısından riskli estetik işlemleri ve ameliyatları tanıtmasını yasakladı. İtalya'da bir meme kanseri ameliyatı hasta uyanıkken ve genel anestezi uygulanmadan gerçekleştirildi. Tayland'da eski reklam panoları sokak köpeklerini yağmurdan ve güneşten koruyan küçük kulübelere dönüştürülüyor.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM.
4: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
5: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 yendi. İki golü de Muhammed Salah attı. Süper Lig'in ikinci haftasında Gaziantep deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 yendi. Gençler Birliği deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek sezona 2-2 yaparak başladı. Pilenin Sultanları Avrupa Şampiyonası A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 yendi. Dünya Kupası'nın sevilen golcüsü Haaland saçlarını kestirdi.
4: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
5: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Vergi, SGK primi, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi borcu yapılandırmasında son tarih 31 Ağustos. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verdi. Geçtiğimiz hafta borsa %2,42, altın %4,91, dolar TL %0,38 ve euro TL %1,25 değer kazandı.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl. Müziğin
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 yendi. İki golü de Muhammed Salah attı. Süper Lig'in ikinci haftasında Gaziantep deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 yendi. Gençler Birliği deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek sezona 2-2 yaparak başladı. Pilenin Sultanları Avrupa Şampiyonası A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 yendi. Dünya Kupası'nın sevilen golcüsü Haaland saçlarını kestirdi.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.

0: Akdeniz Finans Haberlerini sunar.
1: Vergi, SGK primi, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi borcu yapılandırmasında son tarih 31 Ağustos. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verdi. Geçtiğimiz hafta borsa %2,42, altın %4,91, dolar TL %0,38 ve euro TL %1,25 değer kazandı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: TEM İzmit Doğu Dilovası arası İstanbul yönü üst yapı çalışması nedeniyle 7/24 kapalı olup trafik D100'e yönlendiriliyor. Anadolu Otoyolu 4 Divan Yeniçağ arasında ise İstanbul yönü kapalı, ulaşım karşı şeritten iki yönlü sağlanıyor.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar ptr.com'da.
1: Büyük rahatlık PTR. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
3: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
4: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
5: Limitsiz hit müzik.

0: azalarında.
1: Reklamlar.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.

0: Biz bugün de eğlenceyi ateşliyoruz. Sen sesi aç yeter.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
1: Büyük rahatlık Paytr. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklamlar.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 yendi. İki golü de Muhammed Salah attı. Süper Lig'in ikinci haftasında Gaziantep deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 yendi. Gençler Birliği deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek sezona 2-2 yaparak başladı. Pilenin Sultanları Avrupa Şampiyonası A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 yendi. Dünya Kupası'nın sevilen golcüsü Haaland saçlarını kestirdi.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
6: Metro FM.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
10: Metro FM'de

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
1: Büyük rahatlık PTR. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: reklamlar.
1: İzlanda elektronik müziğinin öncü gruplarından Guzguz, 18 Eylül'de Zorlu PSM'de. Elektronik müziği sürükleyici bir canlı performansa dönüştüren Guzguz'la ritmi ve atmosferi bir arada deneyimleyin. Bu özel geceyi kaçırmayın. Detaylar Zorlu PSM'de. Medya sponsoru Karnaval. Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Biz reklamlar. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Burada müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
1: Büyük rahatlık Paytr. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Reklamlar.
4: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Vergi, SGK primi, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi borcu yapılandırmasında son tarih 31 Ağustos. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verdi. Geçtiğimiz hafta borsa %2,42, altın %4,91, dolar TL %0,38 ve euro TL %1,25 değer kazandı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
6: Ümitsiz
1: hit müzik.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: İstanbul,
10: always Metro.
9: Ankara,
10: Bodrum,
9: Bursa,
10: Antalya,
9: İzmir,
10: always with you,
9: forever Metro.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: şarkı. En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
2: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?

0: folk ve rock'ı kendine özgü yorumuyla buluşturan sanatçı yeni turnesi kapsamında İstanbul'da. Detaylar Zorlu PSM'de. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da.
1: Büyük rahatlık PTR. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit müzik.

0: That's left, right, left, right, left, right, go. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
1: Reklamlar.
2: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında.
3: K-Pop.
2: Radyo K-Pop Karnaval'da.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Güzel.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

0: Ofisi Maximus Motor Yağları.
1: Reklamlar.
2: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
0: Metro FM.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da.
1: Büyük rahatlık PTR.
2: Pilot garaj şoför ekspertiz.
3: Reklamlar.
4: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: MetroFM.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Vergi, SGK primi, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi borcu yapılandırmasında son tarih 31 Ağustos. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verdi. Geçtiğimiz hafta borsa %2,42, altın %4,91, dolar TL %0,38 ve euro TL %1,25 değer kazandı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
1: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: yabancı müzik radyosundasınız. Merhabalar, ben Cengiz. Yepyeni hafta güzel bir pazartesiyle başladı ve biz harika bir öğleden sonra yaratmak için bir araya geldik. Metro FM'in muhteşem şarkılarını arka arkaya dizdik. 17'ye kadar radyonuzdayım. Hepinize iyi eğlenceler.
1: Limitsiz

onlara eşlik eden Anita Brezilyalı. Onun adını bu kadar çok duymamıştık o dönemde. Yeni yeni duymaya başladığımız yıllardaydı ve geride kalan aşkların harika bir marşı olmuştu. 2019 yılında şarkı piyasaya çıktığında R.I.P.'yi geride bıraktık. Metro FM'in bir numarasıyla yolumuza devam ediyoruz. Tartışmasız herkesin favorisi. Email Angel, Bad

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

FM'de haftanın ilk yeni şarkısıyla tanıştırdım sizleri. Ujdel hayranları yine keyiflenecekler. Bad B yeni single'ı ve oylar yorumlar bekleniyor. DJ Cengiz Ünsal Instagram adresim. Hadi gelin hem beni takip edin. Yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim hem de günün hit adayı Bad B için story bölümünden oylamaya hemen katılın.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.

0: aslında hani moda nedir diye sorunca insanın kendine yakışanı giymesidir diye bir hani şey cevap vardır ya, klişe.
1: Klişe cevap.
0: Aslında kendimizle eşleşen rengi giymek renk şifresi. Öncelikle şunu bir söyleyeyim, herkes bir rahatlasın. Herkes canın istediği rengi giyebilir. Tabii ki styling devreye giriyor bazen. Bazen rengi oldurmak da var. Ben hala böyle motama bakmak yerine, yani körü körüne işte at gözlükleriyle bakmak değil, nasıl acaba bana hiç uyumlanmayan bir rengi kendime adapte edebilirim üzerinden de çok düşünüyorum ve düşündürtmeye de çalışıyorum.
2: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
3: Metro FM. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.
1: Yes, yes. Let's go.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro FM, burası ben Cengiz. Herkese bir kez daha merhaba. 15'i yakaladık. Slater'ın bu harika şarkısı Dance yeni saatin açılışının habercisi oldu. Bu yılı en çok konuştuğumuz ve daha da çok konuşacağımız şarkılardan bir

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: reklamlar.
1: Alternatif popun dikkat çeken isimlerinden Girlie, 9 Ekim'de Zorlu PSM'de. Enerjik sahne performansı ve kendine özgü tarzıyla müzikseverlerle buluşuyor. Detaylar Zorlu PSM'de. Medya sponsoru Karnaval.
2: Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
2: Metro FM'de günün hiti.

0: Bu yıl dünyada dans müziğine kesinlikle bu adam yön veriyor. Ujel yepyeni single'ı Bad B ile radyonuzda günün hit adayı oldu. Gerisi size kalıyor. Oylarla, yorumlarla bana katılmanın tam zamanı Instagram aracılığıyla. DJ Cengiz Ünsal adresinden benim şarkıyı bulabilir. Story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

Metro Online'de Cengiz Radyo'nuzda harika bir pazartesi günüyle yine haftaya merhaba dedik. 24 Ağustos günün tarihi Adil Baltaş bugün yeni yaşını kutluyor ve Adil doğum günü partini Metro FM sana düzenliyor. Güzel yaşlar, güzel yıllar olsun. Bu yıl sana tüm hayallerinin gerçekleşeceği unutulmaz günler yaşatsın. Stromae, Aloron Dance senin için radyonda.

0: reklamlar.
1: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün yeni sezon kombine ve maç biletleri bu bilette basketbol severleri bekliyor. Anadolu Efes'in EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ev sahibi olacağı hiçbir maçı kaçırmamak için hızlı hücuma çıkın. Anadolu Efes biletleri sadece bu bilette. Medya sponsoru Metro FM.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
3: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'da Cengiz Radyo'nuzda. Bu da uzun zamandır tanıdığımız en güzel şarkılardan biri. Aynı zamanda bu yazın favorisi Ujel Utranate, Moving to the Sun dinledik. Arkasından bu saatin şanslı ismi de belli oldu. Onun favori şarkısıyla Dua Lipa hayranlarını sevindik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Vergi, SGK primi, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi borcu yapılandırmasında son tarih 31 Ağustos. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verdi. Geçtiğimiz hafta borsa %2,42, altın %4,91, dolar TL %0,38 ve euro TL %1,25 değer kazandı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro, FM, non-stop Metro.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: FM burası, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Temper City'ye merhaba dedik. Self-Aware'la yeni saate adım attık. 16'yı yakalamış bulunuyoruz günün ikinci bölümünden sonuna giderken. Amerikalı grup Temper City bugünlerde popüler müziğin tam ortasında bu harika şarkıyla. Self-Aware'la yeni saate merhaba dedik. Metro FM'in zirvesindeki Email Angel single ile devam edeceğiz. Top 40 listemizin bir numarası Bad Times geliyor.
1: Limitsiz.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için.

0: rtm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
2: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'da Cengiz Radyonuz'da. Bu da bizimle birlikte olmanızı size hediyelerinden bir tanesi. Lucas Scatti ve Tivada dinledik. Saatin şansı ismi belli oldu. Kendisi aynı zamanda günün son şansı ismi Bora Karaman'ın istek şarkısı. Enrique Iglesias da bizi geçmişe götürüyor. Hero.

0: Reklamlar.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.
1: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor. Don't do
3: Don't tell your dreams to everybody around.

günlerin anılarını canlandırdı. Hem de bugün yolun sonunu getirdi. Metro Online'da Marva Love ve Bad Boy ile birlikte ben de gidiyorum. Birazdan Arkın geliyor, eve dönüş yolculuğunuza Around the World ile eşlik ediyor. Yarın 14'te görüşmek üzere.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the

0: That just rolled them all. Pilot Garaj Oto Expertise.
1: Reklamlar. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Vergi, SGK primi, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi borcu yapılandırmasında son tarih 31 Ağustos. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verdi. Geçtiğimiz hafta borsa %2,42, altın %4,91, dolar TL %0,38 ve euro TL %1,25 değer kazandı. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu. Always metro, forever metro,
3: non-stop metro. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
5: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
5: hafta içi her gün 17-19 arası
6: eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the
5: World. Carnival App'in dijital ses kalitesiyle
6: dünyanın her yerinde. Let's go! Hadi başlayalım.

0: gotten over me too, yeah. Seems like my time has come and now I'm moving on.
1: Pazartesi akşamı sesimi duyan herkese merhaba. Haftanın ilk eve dönüş yolculuğu için motorlar çalıştı. 5 günlük maratonun her etapında yakıt, limitsiz hit müzik. O da zaten bizden. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de, dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World'da. Ben Aykın. Haftaya benimle başlayan herkese iyi akşamlar. Ücretsiz Karnaval App'te Türkiye'nin en büyük ses platformunun dijital ses kalitesi, FM frekansında ise radyonun nostaljisi. 17 ile 19 arası hangi rotayı tercih ederseniz edin. Dünya turumuz aynı. Açılışı bir yarışma mağlubuyla yapıyoruz ama yarışmayı kaybettikten sonra hayatı kazanan biri. Anastasia 1998 yılında MTV'nin yetenek yarışmasında finale kaldı ama kazanamadı. 2 yıl sonra çıkardığı ilk single Avustralya'dan Belçika'ya liselerin bir numarasında her ülkede aynı yerde durdu. Jürinin vermediğini dünya zaten fazlasıyla teslim etti kendisine. Aşkın bittiğini ilan eden şarkı kariyer başlattı. I'm Out of Love radyonuzdaydı. Devamında yepyeni bir güneş rotası. Marsilyalı Eugen ilk albümünün ilk single'ını sahnede Coachella'da tanıttıktan sonra mikrofonda House kraliçesi Ultranate vardı. Güneşe taşınma vakti. Eugen ve Ultranate Moving to the Sun'la metro.

patron olmasına rağmen bu şarkının iki hayatı oldu. Eiffel 65'ın 1998 klasiği piyasaya çıktığında ekip ancak 1000 kopya bastırabildi. Hiç kimse şarkıya inanmadı aslına bakarsanız. Hatta vokalisti bile kendisini radyolarda duyduğunda, kulüplerde duyduğunda çok şaşırdığını söylüyor. Dans için fazla pop, pop için fazla elektronik denen şarkı ağzına ağza dünyayı yavaş yavaş sardı ve David Guetta ile BB Rexha ile aynı melodiyle buluşturduğunda moralim bozuktan bugün iyiyim haline tersine döndükten sonra I'm good yepyeni haliyle Around the World de Metro FM'deydim. Şimdi türün doğum belgelerinden biri Detroit'te 3 lise arkadaşın kurduğu tekno geleneğinden Kevin Saunders'ın Paris Grey vokalleriyle Underground Sound'un İngiltere listesinin 4 numarasına kadar taşıdı. İyi hayatın tarifi belli. Yer altından çıkıp güneşe ulaşmak. Inner City, Good Life Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'ları işte aynen böyle akmaya devam ediyor. Metro FM'desiniz.

0: reklamlar.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
5: Around the world.
3: Devam ediyoruz.

Yıl 2004 Amerika Lisesi resmen tek kişinin hayat hikayesine dönüştü. Usher bu parçayla Yeah ile 12 hafta zirvede oturmayı başardı. Yıl sonu listesinin bir numarasındaki bu şarkının hemen arkasında iki numarada yine kendisi vardı. Confessions albümü ilk haftasında 1 milyonu aşkın sattı ve R&B tarihinin Diamond sertifikalı, elmas sertifikalı son albüm olarak da tarihe geçti. Lil Jon'un Crank enerjisi Grammy ile taçlandı. Yeah! Around the World'de Metro FM'deydi. Şimdi ise ilk görüşte hakim kanıtı. Kylie Minogue'un Fever döneminin kaydı. Kariyerinin ilk Grammy adaylığını getiren ve İngiltere'de iki numaraya çıkan Love at First Sight radyonuzda. Limitsiz hit müzik Metro FM'de. Kylie Minogue.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Yes. Who's back? Back again. Shady's back.

Bu akşamın yapay zeka coverı, dönüş ilanlarının belki de en ünlüsü. Eminem 2002 yılında Guess Who's Back diye açtığı şarkıyla 15 ülkede bir numaraya çıktı. Klibinde süper kahraman kostümüyle uçarak Grammy aldı. Dönüşünü ilan eden şarkının bu kez insansız bir algoritma ürünü olarak geri dönmesi ise çağımızın şakası olarak nitelendirilebilir. Without Me Around the World'de algoritmanın yorumuyla radyonuzdaydı. Dr. Dre ve Death Row ekibinin 1967'den ödünç aldığı Snoop Dogg klasiği. Aktör David McCallum'un o yıl kaydettiği bir orkestra parçası. Hip Hop'ın en tanınan rifflerinden birinin gizli sahibi. İngiltere'de 3 numarayı gördü. Metro FM'de Limitless Hit Müzik. Dr. Dre ve Snoop Dogg'la radyonuzda. The Next Level.

0: reklamlar.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Moda dünyasının şeytanı geri döndü. Müziğini Lady Gaga yazdı. Shape of a Woman. Şeytan Mark Ager'in bu yılki devam filmi şarkısı. Gaga filmde kendisini sahnede canlandırıyor ve parçayı canlı canlı söylüyor. Kayıt zaten son albüm kayıtlarında seanslar sırasında oluşmuş. Podyumda zaten sahnenin kendisi. Shape of a Woman Around the World'de Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'ları arasındaydı. Kalbin bir parçası da İtalya'dan. Milanolu üçlü Medusa sahne arkasında prodüktörlük yaparken Londra'da Good Boys'un öylesine mırıldandığı bir melodiyi yakaladı ve o mırıltı şarkının omurgası haline geldi. Kayıt Grammy aday gösterildi. 1 milyara aşkın kez dinlenildi. Medusa ve Piece of Your Heart radyonuzda. Metro FM'desiniz. Around the World.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 yendi. İki golü de Muhammed Salah attı. Süper Lig'in ikinci haftasında Gaziantep deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 yendi. Gençler Birliği deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek sezona 2-2 yaparak başladı. Pilenin Sultanları Avrupa Şampiyonası A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 yendi. Dünya Kupası'nın sevilen golcüsü Haaland saçlarını kestirdi.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Metro FM. Limitsiz hit müzik.
6: Şansa kalmaz işiniz. Umran oto ekspertiz.
7: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Vergi, SGK primi, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi borcu yapılandırmasında son tarih 31 Ağustos. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verdi. Geçtiğimiz hafta borsa %2,42, altın %4,91, dolar TL %0,38 ve euro TL %1,25 değer kazandı.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Limitsiz hit müzik.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: TEM İzmit Doğu Dilovası arası İstanbul yönü üst yapı çalışması nedeniyle 7/24 kapalı olup trafik D100'e yönlendiriliyor. Anadolu Otoyolu 4 Divan Yeniçağ arasında ise İstanbul yönü kapalı, ulaşım karşı şeritten iki yönlü sağlanıyor.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
5: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
5: Around the world.
8: Devam ediyoruz.

Yapın Gentlemen. Porto Rico'lu Cheyenne'den 90'ların sonuna damga vuran bir davet. Estefano imzalı parça İspanya'nın bir numarasına kadar çıktı. Fransa'da altın sertifikaya ulaştı. Salome çağırınca dans pisti her zaman dolmaya devam etti. Kural bu. Around the World'de Metro FM'de dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Sesimi duyan herkese merhaba, ben Arkın. Sıradaki şarkının adı ise yine İspanyolca, ah beni yakıyor anlamında. Pasaportu bizden çünkü ben imza eşlik eden Merve İkinci ve Barış Tuna imzalı kayıt Türkiye'den Almanya'ya yaz playlistlerinde dönmeye devam ediyor. Ateş Akdeniz'den, çeviri gerektirmeden, ritmi kendi derdini anlatan parçalardan. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda Ay Keme Kema.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

kuzeyden bir mıknatıs gibi Norveçli üçlü The Bossa. Tarzına kendi adını kendisi koydu, Scandi House. Disco, funk ve house'u aynı tencerede kaynattı. Kayıtları ise bu yıl 40'tan fazla ülkenin viral listelerine girmeyi başardı. Soğuk iklimin sıcak ihracatı. Bilirsiniz müzikte gümrük yoktur. Magnetic, Around the World'de Metro FM'deydi. Şimdi ise ses sonu kadar hikayesi de derin bir isim, Terry Swims. Bu şarkıyı toksik bir ilişkiden çıkışının bir belgesi olarak anlatıyor. Kapıyı göstermek bazen bir son değil, kurtuluşun ilk adımı. Çünkü kapattığınız kapılar kendi hayatınıza açılan yolun tek koşulu olabilir. Ve bu şarkı Terry Swims'in kendi hayatını kurtarmakla ilgili. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de The Door.

0: Ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Reklamlar. Metro
2: FM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

0: Yazın sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit

mutluluğun resmini yapamasak da şarkısını söyleyebiliriz. Mutluluğun rekorları bu şarkının içinde. Pharrell bu şarkı için dünyanın ilk 24 saati kırabilecek. 4 dakikalık parça 360 kez tekrarlandı. 400'den fazla figüran gün boyu dans etti. Şarkı Amerika'da 10 hafta bir numarada kaldı. İngiltere'de 3 ayrı dönemde zirveye çıkarak 1957'den bu yana görülmemiş bir işi başardı. Mutluluk, yani ısrarla geri gelmeye devam eden Happy. Around the World'de Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. Dünyanın en çok dinlenen single'ları sizin için seçtiğim özel listeyle saat 19'a dek Around the World yayında. Devamı ise Pasifik'te. Papua Yeni Gineli Justin Wellington 2017'de kaydettiği New Orleans klasiğin uyarlaması 4 yıl bekledikten sonra bir sosyal medya dansıyla dünya listelerinde yürüyen iyi şarkı bekletilebilir ama asla durdurulamaz diyen Aiko Aiko ile radyonuzda. Şarkıyı Rain Man filminin soundtrackinden hatırlayan var mı peki?

0: Noticiar.
1: Reclama.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda
4: Around the World
2: devam ediyoruz.

platformu Deezer'in araştırmasına göre dinleyicilerin %97'si AI ile gerçek sesi ayırt edemiyor. Ve bu yılın en etkileyici, en büyük etki yaratan şarkıları arasında, özellikle AI parçaları arasında Newsweek'e göre yılın en etkileyici parçası buydu. Papa Ute, Chill 77 Stromae cover'ı ile radyonuzdaydı. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda, dünyanın en çok dinlenilen single'ları Around the World'de ben Arkın'la. Hafta içi her akşam saat 19'a dek sizin için seçtiğim özel listeyle yayında. Son şarkı doymak bilmeyenlere. Tate McRae 13 yaşında Amerika'nın dans yarışmalarından birinde 3. oldu. Televizyonun kaybedeni popun kazananı haline geldi. Çünkü dans becerisi kendisini sahnede 2 adım öne çıkardı. Greedy Amerika listesindeki ilk kez ilk 10'a girdiği parça. Dünya listelerinde 1 numaraya oturan açgözlülüğün şarkısı da güzelleşti. Oh. Biz de şarkılara doymuyoruz ama herhalde en tatlı uyumuz bu. Around the World yarın saat 17 itibariyle yine kendi yolculuğuna başlarken bize katılırsanız çok eğleneceğimizin garantisini verebilirim. Metro FM'de Tate McRae ve Greedy radyomuzda.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Vergi, SGK primi, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi borcu yapılandırmasında son tarih 31 Ağustos. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verdi. Geçtiğimiz hafta borsa %2,42, altın %4,91, dolar TL %0,38 ve euro TL %1,25 değer kazandı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 yendi. İki golü de Muhammed Salah attı. Süper Lig'in ikinci haftasında Gaziantep deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 yendi. Gençler Birliği deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek sezona 2-2 yaparak başladı. Pilenin Sultanları Avrupa Şampiyonası A grubu ikinci maçında Slovenya'yı 3-1 yendi. Dünya Kupası'nın sevilen golcüsü Haaland saçlarını kestirdi.

0: Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hem İzmit Doğu Dilovası arası İstanbul yönü üst yapı çalışması nedeniyle 7/24 kapalı olup trafik D100'e yönlendiriliyor. Anadolu Otoyolu 4 Divan Yeniçağ arasında ise İstanbul yönü kapalı, ulaşım karşı şeritten iki yönlü sağlanıyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
3: Limitsiz.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
5: İstanbul. Always Metro. Ankara. Bodrum. Bursa. Antalya. İzmir. Always with you. Forever Metro.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz. Gitmiş.

0: ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar. Metro FM. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.
2: Right there, Gucci, the Prada, the Dolce, Cabana. I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: Şimdi çok havalı bir şarkı çalacak. Hadi müziğin sesini aç.
1: Limitsiz dip müzik. Anne guamu de akora guamu aki. Anne acere tati akohike.

0: Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun. Yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği. Metro FM.

0: İnanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Them want to wind them ways. Tell them forward in a ace.